ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam.

gözlerim. Ondan hiç ayrılmadım, ayrılamadım. Gitsem bile ruhum kalır dedim. Bağıra bağıra söyledim, söylüyorum ve size

Aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet. En az bir kişiyi mutlu edebiliyorsak biz doğru yoldayız diyoruz. Beni çok iyi dinleyin. Beni çok iyi dinleyin. Şimdi size bir telefon numarası vereceğim. Müsait değilseniz bile size uygun vakitte araması için arkadaşlara söyleyin. Kaçırmayın. 0-212-925-1212 925-1212. Bakın, bir kez daha söylüyorum. Ne yapın ne edin, burayı mutlaka ki ama mutlaka ki görün. Çünkü böyle bir fiyata, böyle bir konumda, böyle bir ödeme kolaylığıyla arazi sahibi olma fırsatı her zaman karşınıza çıkmaz. 199 bin lira peşin, diğer geri kalanı 20 ay, ayda 20 bin lira elden taksitle, bankasız, faizsiz, kredisiz, kefilsiz. Sen gel beğen, kimliğinle gel, yeter bizim için. Nerede mi? İstanbul'un hemen yanı başında, Silivri'nin dibinde, Çorlu Ergene İğneler'de. Karşımızda sanayi, fabrikaların, sanayinin, iş sahalarının bulunduğu bir bölgeden bahsediyorum. Mahallenin hemen yanı başında, bakın, imar çizgisine bu kadar yakın. Ana asfalt hemen yanı başımızda. İmar çizgisine bu kadar yakın. Mahallenin hemen başında, asfalt yol dibinde, tam 400 metrekare. Gövde gösterisi yapıyoruz maşallah, tam 400 metrekare. Yakınlarında elektrik, su, insanların hayatlarını devam ettirdikleri bütün imkanları olan bir bölgeden bahsediyorum. Tam tamına 400 metrekare, sadece 199 bin liraya getiriyorsun. Tam 400 metrekare arazimizin tapusunu alıp götürüyorsun. Üstelik Radyo 2000 güvencesiyle. Önce tapunuzu alıyorsunuz, sonra peşinatınızı ödüyorsunuz. Bu kadar basit. Önce tapu, sonra para. Kalan ödemeyi de elden taksitle küçük küçük ödüyorsunuz. Bakın, hiç zam gelmeyecek. Vade farkı, kur farkı falan yok. İstanbul'da bu fiyata yetişemeyenler, çocuklarıma sağlam bir gelecek, bir yatırım bırakmak istiyorum diyenler, İşte size araştırmaya değer bir fırsat. Buraları, Ergene iğneleri özellikle bir araştırın ya, bilene sorun. Bugün aldığınız 400 metrekare toprak yarın çocuklarınızın elinde güçlü bir kaynak olacak, imkan olacak, ev olacak, dükkan olacak. Bu kadar net söylüyorum. Belki ileride yüksek bir kazanca sahip olacaklar. Çocuklarınız ev sahibi, dükkan sahibi olacak dediğimi. Toprak her zaman kazandırır. Bakın, hızlı tren projesi bitti. Açılışı da yapıldı. Halkalı'dan burası 35 dakikada. İnanılmaz prim yapıyor. Fiyatlar güncellenecek. Bakın, çok önemli. Bir kez daha söylüyorum. 25 Ekim'e kadar, son haftaya giriyoruz. Ertelemeyin, ötelemeyin. Çünkü fiyatlar güncellenecek, zamlanacak. Fiyatlar güncellenecek, zamlanacak. O yüzden şimdiden uyarıyoruz. Gelin görün, orada karar verin. 0-212-925-1212 0-212-925-1212. Şu anda ulaşın. Deyin ki biz pazar günü gelip görmek istiyoruz. Vallahi zaman çabuk geçiyor. Çoluk çocuk büyüyor. Bugün İstanbul'da kiralık ev, kiracılık hayatı yaşayanlar. Dün bir abimizi gördüm sokakta. Garibim dolanıyor elinde. Adres hayırdır abi dedim. Bir kiralık ev varmış dedi. Abi, insanlar bulsa bile kiraları karşılamakta zorlanıyorlar. Yarın bir gün çocuğun da aynı sıkıntıyı yaşaması. Senin için bu. Görmesi bedava. Servisler ücretsiz. Bu hafta sonu inanın en güzel yerler biter. Böyle bir imkanı da bir daha bulamazsınız. Hızlı tren projesinden sonra da fiyatlar güncelleniyor. Zamlanacak ya, zamlanacak. İmar çizgisine yakın, komşuların yakın, asfaltın yanında, Radyo 2000 güvencesiyle. 0-212-925-1212. Banka, faiz, kredi, kefil yok.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Vallahi ne kaybedersin? Ertelersen yarın pişman olursun. Ertelemezsen de iyi ki almışız der, yoluna bakar, mutlu mutlu devam edersin. 925-1212, bu şansı kendine ver, bugün bir adım at. 925-1212, müsait değilsen de numaranı bırak.
0: Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895. Reklam.
1: Radyo 2000. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya Allah, bismillah diyelim, bugün bir adım atalım. Bakın, etrafınızı gözlemleyin. İnsanlar, dükkan sahibi, kiracıları var, kira derdi yaşamıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çok basit. Zamanında kimse umursamazken onların dedeleri babaları gelmiş toprağa yatırım yapmış. Ne anlıyoruz? Toprağa yatırım yap, kazanırsın. Şimdi bizde her düşünceye, her bütçeye göre bir yer var. Biz bu yola çıkarken ekip olarak söz verdik. Herkes mutlaka ki tapusunu alacak. Şimdi uzatmayalım. İstanbul'a yakın olsun dediniz. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Ergene iğneler. Çorlu Ergene iğneler. Bakın, çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Dün bir haber okudum. Bu hızlı tren projesiyle alakalı. Hızlı tren projesi faaliyete geçtiği andan itibaren buralar tavan yapacak, fiyatlar katlanacak ve dünkü açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 9 Ekim büyük bir ihtimalle Cuma günü açılış yapılıyor. 9 Ekim Cuma günü açılış yapılıyor. Ve burada bir ay sonra, iki ay sonra bu fiyatları, bu imkanları bulamazsın. O yüzden iyi değerlendir. 0-212-925-12-12 100-200-300, bırakın bunları, tam 400 metrekare, tam 400 metrekare mahallenin yanı başı, mahallenin başındayız, asfalt yol yanımızda. Hızlı trene Halkalı'dan bineceksin, 30-35 dakikada yerindesin. Çevir etrafını, al çoluğunu çocuğunu, hafta sonu git vakit geçir. Çevir etrafını, bil ki sana her zaman kazandıracak. Yahu ben diyorum, ne kaybedersiniz? Almaya değil, görmeye geleceksiniz. Ben size 400 metrekare yer vereceğim. Ben burayı satmaya uğraşmıyorum ha. Burada bir konuda anlaşalım. Ben burada 18 Ekim'e kadar bir süre verdik. İlk etabı bitirdim. Ağzımızdan tarih sözü çıktı diye ikinci hesap satışlarına başladım. Sen almazsan bir başkası mutlaka ki alıyor. 199 bin lira peşinat getiriyorsun. Tapunu aldıktan, E-Devlet'ten gördükten sonra bana teslim ediyorsun. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca elden taksitle, senetle ödüyorsun. 20 bin lira, 20 bin lira. Ve burası yatırım için biçilmiş kaftan. Şimdi bir şeyi alırsın. Ne kadar değerlenecek? Aman burası ne zaman prim yapacak? Yine söylüyorum. Bakın, bu bölgeler, Çorlu ve hızlı trenin bağlı bulunduğu bölgeler. Burası hızlı tren gardan çıkış yaptı, yolcuları almaya başladı. Fiyatları göreceksiniz. Bir ay sonra, iki ay sonra Allah kısmet ederse karşılaşacağız. Yine birbirimizi dinleyeceğiz. Ben demiştim size, burayı alın, fiyatlar katlanacak diye. Yine söylüyorum. Bir aksilik olmazsa açılış tarihi belli oldu. 9 Ekim'de hızlı tren projesi hayata geçiyor. Test sürüşleri dedim. Bir ay, iki ay dedim. 9 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılış yapılacak. Haber böyle. Şimdi sana bırakıyorum. Para senin, karar senin. Çoluk çocuk ileride büyüyecek. Niye çalışıyoruz? Daha bir hayat, iyi bir hayat yaşasınlar. Çocuğuna cep telefonu alarak ona bir iyi bir hayat sunmuyorsun. Ona bir tapu al. Ya neden senin bir tapun olmasın? Şu anda imkanınız tek başınıza yetmiyorsa bile iki kişi ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim son tarih dedim ama bu hafta biz burayı bitiririz. Biz burayı bu hafta bitiririz demedi demeyin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Müsait değilim Gökhan. Numaranı bırak. Arkadaşlar, ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Şimdi bugünlerde bir yoğunluk fazlasıyla olacak. Ben de şarkılarla size baş başa bırakacağım. Randevu alacağım. Ben de randevu alacağım. Yerler bizim. Radyo 2000 güvencesiyle. Servisler ücretsiz. Götürüp gezdiriyoruz. Tekrardan geri getiriyoruz. Mahalledeki komşularınız hazır. Asfalt yanı başımız. Karşımız sanayi. Bugün Silivri'nin yanı başı, İstanbul'a yakın. Hızlı trenle 30-35 dakika. Daha ne olsun? Metrekaresi yüksek, neredeyse yarım dönüm. 199 bin lira peşinatla burası senin. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Biz bir düşünelim. Sen düşünmeye devam et. Çünkü ben ileride yer kalmadı deyince pişman olan yine sen olacaksın. Bir adım at. De ki bir yerden başlayacağım. De ki bir yerden başlayacağım. 0-212-925-12-12.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 2011.
0: Reklam.

0: Radyo 2000.
1: Sade yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz. Gökkuşağı.

Bazen böyle nasıl açsam mikrofonu, ne desem diye düşündüğüm anlar oluyor. Onlardan bir tanesini yaşadım şu anda, emin olabilirsiniz. Günaydın diyesim geliyor, böyle cıvıl cıvıl olasım geliyor ama maalesef ki dün akşamdan beri, daha doğrusu dünden beri özellikle İstanbul ve yurdun bazı illerindeki şiddetli sağanak yağış hepimiz gördük, seyrettik, duyuyoruz. Geçmiş olsun diyelim. Allah beterinden korusun bizleri diyelim. Ve bu şekilde böyle bir açılış yapmak istiyorum. Diyorum ya, böyle isterdik ki böyle cıvıl cıvıl. Aman uçalım kaçalım. İşte eğlenceli olsun, şu olsun bu olsun. Ama maalesef ki yeni gün neler getirecek hiçbir zaman belli olmuyor. Meteorolojinin bizlere ilettiği şekilde İstanbul'da özellikle dün dışarıda olanlar, herkes şahit oldu. Akşam saatlerinde fırtına, su, 76 yıl sonra ilk defa böyle bir yağmur. Hatta şu beni çok etkiledi. 6 ayda yağacak yağmur 3-4 saat içerisinde yere inmiş. 6 ayda yağacak yağmur. Evleri su bastı. 2 tane kaybımız var. Allah rahmet eylesin. Dört bir yandan vatandaşlar, ekipler, kurumlar, herkes taşın altına elini koymuş ve ben hani kötünün iyisi diye bir tabir vardır, kötünün iyisi, ne kadar birbirimize zıt kutuplar gibi görünsek de, ne kadar birbirimizi anlamıyoruz, anlamayacağız diye ısrar etsek de, Allah böyle beter günlerden bizleri saklasın, esirgesin. Ama söz konusu insanların canı olduğu zaman, söz konusu insan olduğunda, bizim hiçbirimizin takımı, tuttuğu partisi vesairesi hiç önemli değil. Bir anda bakabiliyorsunuz, karşı karşıya düşünceleri olanlar birbirlerine sarılabiliyorlar. Ben bu konuda gerçekten Allah bizi bizden ayırmasın diyeceğim. Allah bizi bizden ayırmasın. Tanıdık tanımadık hiç önemli değil. İnsanların mağdur olan kişilere karşı yardım çırpınmaları, mücadeleleri. Yani bir kez daha biz dünyada niye varız, bir kez daha biz dünyada niye böyle bir milletiz gösteriyoruz. Şükürler olsun. Dediğimiz gibi kötünün iyisini de düşünecek olursak. Burası Radyo 2000. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. 1'e kadar buradayız. Çalışmalar devam ediyor. Özellikle Sarıyer, Ayaza bu bölge. Abi nasıl görüntüler var? Köprüler. Ve bir kez de biz hatırlatalım, özellikle bakın motosiklet kullananlar ve bu tarz araçlarla seyahat edenler, ikinci bir emre kadar çıkışlar yasaklandı, okullar zaten tatil, veliler biliyorlar. Bugün çok mecbur kalmadığınız sürece yine aynı şekilde sağanak yağış devam edecek diye söyleniyor. Dışarıya çıkmayın, çok mecbur kalmadığınız takdirde dışarıya çıkmayın. Sait abi, günaydın Sait abi.

Evet, buyursunlar bakalım. Paylaşımımızı da yaptık. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. En son paylaşım benim zaten, göreceksiniz. En son paylaşımın altına, yorum bölümüne mesajlarınızı yazabilirsiniz. Futbolla alakalı konuşmayacağım. Vallahi benimle beraber birçok kişi de aynı düşüncelere sahiptir. Türkiye'deki futbol, yani canları isteyince mi oluyor diyelim artık, ne yapalım? Yani hayırlısı olsun. Çok da fazla yorum yapmamak lazım, yayındayım. O yüzden bazen böyle istediğim şeyleri konuşamayınca rahatsız oluyorum böyle. Hani böyle yalandan yere seçe seçe bir cümleyi kullandığım zaman olmuyor. Yapacak bir şey yok diyelim. Evet, bakıyorum, yine bir kez daha hatırlatalım. Bugün özellikle mecbur kalmadığınız takdirde dışarı çıkmayın. Meteorolojini uyarıyor İstanbul'un dört bir yanından. Mağdur vatandaşların ki özellikle bodrum katta olanlar, bakın bir kez daha tekrar diyorum. Özellikle bodrum katta olanlar, zemin katta olanlar, ne olur dikkatli olun. Hiçbir şey canımızdan kıymetli değil. Evet, hiçbir şey canımızdan kıymetli değil. Allah beterinden korusun. Yaşayana sormak lazım. Biz buradan konuşuyoruz ama sonuç itibariyle o insanlar yaşadıklarını biliyorlar. Değil mi? Buyursunlar bakalım. Şöyle, vallahi aman, yok eyyamu bahır sıcakları, yok onlar, yok bunlar. Ama dün gökyüzü, dediğim gibi, inanılmaz derecede, hani ben çok uzun zamandır böyle bir renk görmedim desem yeridir. Ve yine söylüyorum, 76 yıl sonra İstanbul'a böyle bir yağış düşmüş ve 6 ayda, evet 6 ayda yağabilecek yağmur şimdi 3-4 saatte. Yağmış İstanbul'a.

akşam çabaladılar, bir şeyler yaptılar ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Ama maalesef ki bunu diyebiliyorsak böyle, değil mi? İyi yayınlar. Akar Tekstil'den selamlar. Bir tane şarkı istiyoruz, kolay gelsin. Hoş geldin. Hemen bakalım. Bir tane şarkı istiyoruz, iyi yayınlar. Lütfen diye bir mesaj var. Hemen bakalım. İsmimi okuma. Bir tane şarkı da benim için çalarsanız sevinirim. Buyursunlar bakalım. Sizler için de gelsin. Hayırlı yayınlar. Sancaktepe'den. Ne diyor bu? Kartsız. Sabiha, rica etsem bir tane türkü çalarsanız seviniriz bize de. Kolay gelsin. Sibel. Ne bu? Vavin Tekstil'de çalışan arkadaşlara. Kader abla, Havin abla, bütün herkese saymışsınız tek tek böyle. Birini söyle ötekisini söyleme olmaz. Günaydın abim diyor. Günaydın canım benim. Sen de hoş geldin. Kalp koyuyor. Eyvallah. Canım benim. Ya iade ediyorum sana, iade ediyorum. İade ediyorum o kalbi sana. Kebariye'nin girişteki şarkısında bir cümle dikkatimi çekti. Aşk diyor, zeki kadını sevmiyor. Abi nasıl oradan kendinize bir pay çıkardınız ya? Aşk zeki kadını sevmiyor diyor. Bak hele.

0: hiç konuşmadan anlaşabilen iki insana ne denilir? Hiç konuşmadan anlaşabilen iki insana Fenerbahçeli denilir. Dün akşamdan sonra bugün karşılaşan iki tane Fenerbahçeli sadece böyle birbirine bakıp tebessüm ediyorlar. Evet, bugün güne başlayanlar, iki tane aynı takımı tutanlar Fenerbahçeliler, bizler birbirimize bakıp sadece tebessüm ediyoruz. Evet, öyle Murat değil mi? Yapacak bir şey yok. Hezimet, hezimet. Yapacak hiçbir şey yok. Ne yapalım? Devam edeceğiz şarkılara. O zaman şöyle biraz sizden müsaade isteyeyim. Vallahi maşallahınız var. Ben çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Birkaç gündür böyle telefonlarımızda artı bir yoğunluk var. Ya ben size söylüyorum, biz size söylüyoruz. Yıllardır biz bu sektördeyiz. Radyo 2000 ile beraber siz de kazanın istiyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Beni çok iyi dinleyin. Radyo 2000 kazancını sizlerle paylaşıyor. Toprak yatırımı yapmak isteyenlere destek veriyor. İddia ediyoruz ve 25 Ekim akşamına kadar süremiz var. Son haftaya bırakmayın. Çünkü son haftaya bıraktığınız zaman yer kalmayacak. Son haftaya kaldığınız zaman aman keşke gitseydik diyeceksiniz. Dikkat! Ne bu fırsatı, ne bu fiyatı, ne bu kampanyayı, ne bu yeri bu fiyata bulamazsınız. O yüzden şimdi beni dinlerken benim pazar günü ücretsiz servisim var. Servisimle gelip yerleri görmek için arkadaşlarımdan yer ayırtın. Kaç kişi geleceksiniz? Bizde yer çok. 0-212-925-12-12-925-12-12. Sıkı durun, bakın şimdi. Bugün anlattığım yer Radyo 2000 güvencesiyle mahallenin hemen yanı başında. Karşımızda sanayisi, fabrikaları, asfalt yola cepheyiz ve imar çizgisine bu kadar yakın. İmar çizgisine bu kadar yakın. İstanbul'un yanı başı, Silivri'nin hemen dibi. Ergene iğneler, Çorlu Ergene iğneler. Çorlu deyince ben orayı biliyorum diyorlar. Nereden biliyorsunuz diyorum. Sanayi artık orada. Bakın kazanç kapısı, bunu ben hep söylüyorum. Burayı kaçırmayın. Hızlı tren projesi açıldı, hayırlı uğurlu olsun. Yolcu alımlarına başlandı. Tamamıyla evet dedikleri takdirde proje tamamlanmıştır. Sonuna kadar %100 dediklerinde fiyatlar güncelleniyor. Biz de aynı şekilde fiyatları güncelleyeceğiz. 25 Ekim'e kadar gelenler hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaklar. Aynı fiyattan tam 400 metrekare yer veriyorum. Bakın tam 400 metrekare. Mahallenin hemen başı. İmar çizgisine yakın, elektriği, suyu, altyapısı, hiç bunları sorun bile etmeyin. Diyorum ki size, mahallenin başında asfalt yol hemen yanı başımız. Hızlı treni Halkalı'dan bin, 35 dakikada buradasın. 199 bin lira peşinatımı getiriyorsun, doğru duydun. 199 bin lira peşinata tam 400 metrekare yer, burası senin. Önce tapunu alıyorsun, sonra peşinatını veriyorsun. Önce tapu, sonra peşinat. Geri kalanını 20 ay faizsiz. Artma yok, sabit taksitlerle 20 bin lira, 20 bin lira elden taksitle ödüyorsun. Demedi deme, bu fırsat ele geçmişken kaçırılmaz. Demedi deme, fiyatlar güncellenecek. Bakın şimdi, gidin buraları ziyaret edin. Etrafınızda buraları bilen birileri varsa sorun. Şu anda inanılmaz derecede fiyat değişiklikleri var. Bu işi yapanlar hemen fiyatlarını güncellemeye başladılar. Tapu dairelerindeki yoğunluk arttı. Siz de yerinizi alın. Biz bu senaryoyu hatırlıyoruz. Biz bu senaryoyu Silivri'den hatırlıyoruz. İstanbul'dan yer alamadınız, Silivri'den yer bulamadınız. Şimdi Çorlu Ergene iğneler. Bakın yine söylüyorum, ulaşımı kolay. Güvencesi Radyo 2000. Anneler babalar, çocuklarınıza bir gelecek garantisi olsun istemez misiniz? Hiçbir şey olmazsa bir tapu bırakın onlara. İleride bir maddi dayanakları olsun. Ev sahibi olsunlar, dükkan sahibi olsunlar. Ya da dediğim gibi ciddi bir maddi dayanakları olsun. Silivri'den 30 bin liraya, 50 bin liraya yer sattım. Milyonlar teklif ediyorlar şimdi. Burası da böyle olacak. Şimdi 0-212-925-12-12. Tekrar ediyorum. İyi dinleyin. 25 Ekim akşamına kadar, ama son haftaya bırakmayın. Bu kampanyayı, bu fırsatı bulamazsınız. 100-200 unutun, tam 400 metrekare. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. İmar çizgisine bu kadar yakın. İmar geldi, 2 katı, 3 katı, 4 katı fiyatlar uçacak. 0-212-925-12-12 225 12 12 0 212 925 12 12. Müsait olmayanlar da numarasını bıraksınlar. Siz ne zaman müsaitseniz arkadaşlarım size o zaman arasınlar. Pazar günü gidiyor muyuz? Pazar günü gidiyor muyuz? Bir yerden başlayın, bir adım atın. Bir yerden başlayın, bir adım atın. Bu fırsatı bulamazsınız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Banka, faiz, kredi, kefil yok. Tam 400 metrekare. Radyo 2000 güvencesiyle bilgi almak bedava. Pazar günü servislerle ücretsiz. Gelin, görün, misafirimiz olun, orada karar verin. 925 12 12. Yıkıl. 0 212 925 12 12.

0: Reklam.
1: Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95.
0: Reklam.
2: Radyo 2000.
3: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
4: Yağmur sonrası gözükmez.
3: Her zaman sizinle.
5: Gökhan'la Gökkuşağı.

İstanbul'da okullar yarında tatil edildi. İstanbul'da okullar yarında tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu. Vali Gül okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı. Evet, yarın okullar İstanbul'da tatil. 84 yılın en büyük yağışını aldık diye açıklamalarına devam etti Sayın Vali Gül. Evet, İstanbul Valiliğinden gelen açıklamada etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların evet hızla devam ettiğini söyledi ve 84 yılın en büyük yağışını aldık. Hemen bakalım. Ve yarın da okullar tatil. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Vali evet, 3 kişi yaralı, maalesef ki 2 kişi de hayatını kaybetmiş. Gelen bilgiler bu şekilde. Şimdi bir ricada bulunacağım. Bu arada bizi YouTube'dan da dinleyebiliyorsunuz. Evet, bizleri YouTube'dan da dinleyebiliyorsunuz. Radyo 2000 canlı yayını diye yazın YouTube'unuza. Radyo 2000 canlı yayını diye yazdığınızda YouTube'dan kolay bir şekilde bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Şu anda elinde imkanı olanlar, sizlerden bir ricam var. Bu YouTube sayfamıza bir girer misiniz? Bir şeyi test etmek istiyorum, bakmak istiyorum. Kendi kendime bir inatlaştım. Evet, şu anda beni dinleyenler Radyo 2000'i, Radyo 2000 canlı yayını diye yazın YouTube'a. Oradan bir açın bakalım. Beni bir iki şarkı sonrasında baktığım şey, acaba ben mi doğru söylüyorum, teknoloji mi doğru söylüyor, kendi kendime şüphede kaldım. Radyo2000.com.tr, özür diliyorum, Radyo 2000 canlı yayını YouTube kanalımız. Radyo 2000 canlı yayını, bir geçin bakalım YouTube'a, bir geçin bakalım YouTube'a. İmkanı olan herkes şu anda beni YouTube'dan dinlerse bir yandan da

Şimdi durun bakalım bu işin içinden çıkabilirsen. Şöyle yapacağız. Ben bir süreliğine sadece YouTube'dan, YouTube sayfamızdan mesajlarınızı okumak istiyorum. Bir şey deniyorum. Radyo 2000 canlı yayını diye. Evet, Radyo 2000 canlı yayını diye YouTube'a yazarsanız beni oradan dinleyebilirsiniz. Mesajlarınızı da oradan okuyacağım. Gaziantep'ten selamlar. Aleyküm selam. Hemen bakalım. Size selam verdi diyor. Çok teşekkür. Allah Allah, bir de böyle açıklamalar mı var bunda? Size selam verdi. Aleyküm selam. Abi neymiş bu? Hızanlı tekstil çalışanlarına selamlar. Hemen aynı şeyleri, Gaziantep'ten selamlar. Böyle hep aynı şeyler olsun istemiyorum. YouTube. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Geçtim diyor. Geçin. Canlı yayını buradan dinleyebiliyorsunuz. Dinleyebiliyorsunuz. Olur olur tabii, böyle radyo diyor, 15 saniye geriden geliyor. Ya sanayi Lelev Tekstil'den selamlar. Herkese kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Şöyle bakalım, Selin Tekstil selamlar. Bir gençlik geçti harcadım, dinlemek istiyorum, çalarsanız sevinirim. Şimdi bunları okudum, ne olacak? Nereye gitti? Seda'yı nereye gitti bunlar? Kayboldu gitti. Yapacağız ya, yapacağız. Durun çözeceğim. Abi gene benim başıma bir şey icat ettiniz ya. Vallahi gene benim başıma bir şey icat ettiniz. Yani amacınız beni yayında, canlı yayında rezil etmek mi yani? Ne kadar cahil, cühela, teknoloji gerisi olduğumu mu ispat etmeye çalışıyorsunuz? Ne? Getirdiniz ortaya, bıraktınız. Selamun aleyküm. Gider.

Bana söz ver aşkım. Bu gece içmeyeceksin. Söz ver. Canından geçmeyeceksin. Bana söz ver aşkım. Ağlamayacaksın. Ben ölsem de, göçüp gitsem de hep benim kalacaksın. Bana söz ver aşkım. Söz ver aşkım. Söz ver.

Bugün böyle her telden, gökkuşağının her renginden bir çalayım istiyorum, sizleri buluşturayım istiyorum. İyi yayınlar. Bolu Göyük'ten Gürel, bir tane şarkı da bizim için çalarsanız sevinirim. Senem, sana da günaydın, iyi çalışmalar. Tekdemir Tekstil, kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Bu arada bir kez daha hatırlatalım, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yarın İstanbul'da okullar tatil. Evet, bugün eğitim öğretime tatil verilmişti. Yarın da aynı şekilde İstanbul'da okullar tatil ve özellikle dün akşam saat 9 itibariyle bir yasak getirildi. Motosiklet ve benzeri araç, skuter, bisiklet vesaire, bunları kullananların da dışarıya, trafiğe çıkmaları yasaklandı. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet, zor, vallahi zor. Ben dün o yağmurda hani arabalarının içinde gidenler ya da bir şekilde kendilerini

0: az çene bol müzik. Buyursunlar bakalım, devam edeceğiz. Ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi ben sizi arkadaşlarıma yönlendireyim. Sizler de beni can kulağıyla dinleyin ve bu haftayı da kazançlı kapatalım, olmaz mı?
1: Tanıtıcı reklam.
0: Radyo 2000 ailesi olarak bize uğramadan toprak yatırımı yapmayı düşünmeyin diye tavsiyede bulunuyoruz. 33 yıllık bir tecrübeyle Radyo 2000 ailesi olarak biz size soruyoruz. Ne istiyorsunuz? En iyisi olsun. Ne istiyorsunuz? En ucuz olsun. Ne istiyorsunuz? Ödemesi kolay olsun. Ne istiyorsunuz? Garanti kazanalım. Abi hepsini toparladık. Bakın beni çok iyi dinleyin. 25 Ekim akşamına kadar bu fırsat geçerli. Kendinizi son haftaya bırakmayın. Kendinizi son haftaya bırakmayın. Bir haftamız var. Sonra keşke gitseydim, yapsaydım, etseydim demeyin. Evet, doğru duydunuz. Bakın burayı gelip gördüğünüzde zaten hayranlık duyacaksınız. Keşke imkanım olsa bir tane daha alsam diyeceksiniz. Burayı kaçıranlar üzülecek. Niye? Sanayi karşımızda, fabrikalar günden güne büyümeye, açılmaya devam ediyor. Asfalt yol, ana yol hemen yanı başımız. Ergene İğneler köyü, mahallenin hemen yanı başındayız. Komşularınız hazır. Altyapısı yakınınızda, dibinizde, elektriği, suyu, her şeyi. İmar çizgisine bu kadar yakın ve tam 400 metrekare yer sahibi olma fırsatı sunuyorum sizlere. Telefon numarasını vereceğim. Benim pazar günü ücretsiz servisim var. Gelin, görün, misafirimiz olun, orada karar verin istiyorum. 0-212-925-1212 0-212-925-1212. Şimdi yuvayı hep dişi kuş yapar diyoruz ya. Ablalar, hanımefendiler, yengeler, sizlere sesleniyorum. Vallahi tutun kocanızın elinden, alın çoluğunuzu, çocuğunuzu, anne babayı, deyin ki biz buraya gidip bugün görelim. Pazar gününe yerinizi ayırtın. Tam 400 metrekare, Radyo 2000 güvencesiyle, mahalle yanı başımız, asfalt yolu yanı başımız, fabrikalar karşımızda ve burası dediğim gibi hızlı tren projesi tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun, açılışı yapıldı. Sadece 30-35 dakikada buradasınız. İstanbul'u hemen dibimiz, Silivri yanı başımızda. Abi daha ne istiyoruz? Daha ne istiyoruz? 199 bin lira peşinatını getir, tapun senin. Daha doğrusu önce tapunu alıyorsun, sonra peşinatını veriyorsun. Önce tapunu alıyorsun, sonra peşinatını veriyorsun. Beni dinle, bir garantin olsun. Beni dinle, bir gelecek garantin olsun. Çoluğun çocuğun ileride en azından bir dayanağı olsun. Artık maddi bir kaynağı var. Ya da bir yeri tutar, müteahhitle mi anlaşır, kendi mi yapar, ileride evi ya da torunlarının büyüdüğü yer olur orası. Evet, bugün çocuğunu alacağın arazi yarın torunlarının büyüdüğü ev olabilir. Bu senin elinde, bir dikili ağacın olsun. 0-212-925-1212 detaylı bilgi alabilirsiniz. Pazar günkü ücretsiz servisimden kendinizi son haftaya bırakmadan yerinizi ayırtabilirsiniz. 199 bin lira peşinat, geri kalanını faizsiz sabit taksitlerle 20 ay boyunca ayda 20 bin lira 20 bin lira elden taksitle ödüyorsunuz. Ve son haftaya girdik. Bu proje, böyle projeler gelmez. Böyle bir fiyat, böyle bir kampanya, böyle bir yer, böyle bir metrekare bulamazsınız. Hızlı trenden sonra fiyatlar güncelleniyor. Zam gelecek. Bakın aynı yerler bir ay gibi bir süre bile sürmeden, geçmeden zamlı sizlere sunulacak. Bugün aldığın zaman hiçbir şeyde kısa zamanda, kısa vadede bu kadar kar yapamazsın. Toprak her zaman kazandırır. Elindeki birikmiş paranın kıymetini bil. 199 bin lira peşinatla gel, senin de bir dikili ağacın olsun. Gel senin de yerin yurdun olsun. İleride çocuklarının sağlam, garanti bir dayanağı olsun. 0-212-925-1212. Müsait olmayanlar numarasını bıraksınlar. Ne zaman müsaitseniz arkadaşlar o zaman arasınlar sizi. Servislerde patır patır yerler doluyor. Görmeye davet ediyoruz. Radyo 2000'in bizim misafirimizsiniz. Aracı komisyoncu yok. Radyo 2000 güvencesiyle tam 400 metrekare yer. 0-212-925-1212.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hemen ulaş, adını yazdır serviste. Kaçırma. Kaçırma. 925-1212. Müsait olmayan numarasını bıraksın. 925-1212.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 2011. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.
2: Radyo 2000.
3: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
4: Yağmur sonrası gözükmez.
3: Her zaman sizinle.
5: Gökhan'la Gökkuşağı.

Havada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya.

Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçradı.

başta varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

Evet, bugün ekip arkadaşlarımın da ortaklaşa bir kararı, benden bu türküyü çalmamı istediler. Son günlerde sosyal medya üzerinden de sıkça paylaşılan şarkılardan mı diyeyim, türkülerden mi diyeyim, artık hangisi, onu da bilemedim. Şimdi hayatta bazen nasıl oluyor biliyor musunuz? Böyle bir şeyleri yapmadığınız halde yapılmış gibi gösteriliyor. Yap işte, hele benim en nefret ettiğim tipler nasıl biliyor musunuz? Mesela durursunuz, senin bana söyleyecek bir şeyin var diyor karşıdaki. Ya diyorsun ki, yok arkadaşım böyle bir şey var var. Ya o zaman gel benim beynimi sen taşı. Gel benim beynimi sen taşı. Ya da birilerinin hakkında onun düşünüyormuş gibi, hareketiymiş gibi, tavrıymış gibi çok bilmişler var etrafta. Ve ne kadar güzel bir cümle. Çok bilen çok yanılır. Evet, çok bilen çok yanılır. Bazen de böyle bir şeyi insanın beynine zorla sokmamak lazım. Yani işte bir çocuğa bile düşünün yani. Aman evladım öyle yapma düşersin. Aman oradan gitme şunu olur. Aman böyle olur. Aman şöyle olur. Aman böyle olur. Ya beyne bir kere bunu sen yerleştirdiğin zaman daha ne bekleyeceksin? Ve çok karamsar olmamak lazım. Bazen bunu da söylüyorum, ara ara örnekler veriyorum. Beyin psikolojiyle alakalı hareket ediyor. Evet, beyin psikolojiyle alakalı hareket ediyor. Bugün elinizde çok kıymetli bir şey. Mesela ne? En son model bir cep telefonunuz var. Evet, en son model bir cep telefonunuz var. Bu cep telefonu yine düştü. Ne oldu? Kırıldı. Selamun aleyküm. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? İşin içinden nasıl çıkacağız? O kadar masraf bilmem ne. Beyin algıladı otomatikmen kötülüğü, negatifliği. Böyle devam edecek, böyle devam edecek, böyle sürecek. Ama diğer bir hikayeye bakın. Hep cep telefonunuz düştü. Ama ne olsun, yaptırırız, canımız sağ olsun. Yanındaki gaza getirmeye çalışır. Kaç paradır kanka bu? Olsun ya, canım sağ olsun. İmkanım ne kadarsa o kadarını yaparım. Dediğiniz zaman da yine sinyal beyine bu şekilde gidiyor. Ondan sonra da negatiflikler kayboluyor. Yani insanın elinde olan bir şeyler bu. Psikolojik düşünceler bazen böyle kendimizi, bedenimizi yönlendirebiliyor. Bu da bizim elimizde. Çok fazla ruhu özgür bırakmayın. Bilincinizi özgür bırakmayın. Emanet ettirmeyin. Güzel şeyler düşünün. Mutlu olmayı isteyin. Daha ne diyeyim ben sizlere, ne? Mutlu olun hep beraber. Mutluluk çarpsın hepimize.

0: Sade.
1: Yağmur sonrası gözükmez.
0: Yağmur sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı.

0: kadar güzel. Ben buradan yönetim kurulu başkanıma çok teşekkür ederim. Yönetim kurulu başkanıma niye teşekkür ediyorum biliyor musunuz? Şimdi bizler Radyo 2000 ailesi olarak hep sizler için en iyisini istemeye devam ediyoruz. Şimdi telefonları kontrol eder böyle. Bakar eder insanlar gelmiş gitmiş. Diyor ki mesela bu vatandaş geldi niye bizden yer almadı? Nedir? Peşinatı mı az, parası mı az? Nedir sıkıntısı? Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki insanlar iyi bir yatırım yapmak istiyorlar. Paraları değer kazansın istiyorlar. Zarar etmesini istiyorlar. Ondan sonra ve adam kar zarar düşünmüyor artık. Yine söylüyorum bakın Radyo 2000 ailesi olarak bizler sizlerle kazancımızı paylaşıyoruz. Biz kazanmıyor muyuz? Kazanıyoruz çok şükür. Bakın biz bu işin 33 yıldır içindeyiz. Aracı komisyoncu değiliz. Öyle 3-5 bin lira karlarla aman alsın da sonrası ne olursa olsun mantığıyla hareket eden insanlar değiliz. Yapmamız gereken şey sadece şu biliyoruz. İnsanları mutlu etmek. İnsanları mutlu etmek. Yapmamız gereken şey bu. O yüzden beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Beni çok iyi dinleyin. Sadece birkaç dakika ve harekete geçin. Harekete geçin. Bakın böyle fırsatlar kapı çalmaz. Ben size söylüyorum. Ne bu fiyatı, ne bu kadar büyük bir yeri, ne de böyle bir imkanı bulamazsınız. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Ben sizlere sabit taksitle, elden taksitle, senetle tam 400 metrekare yer vereceğim. Bu kampanyayı duyamazsınız. 25 Ekim akşamına kadar geçerli. Çok az kaldı. Neredeyse son haftadayız. Bu haftadan sonrasında isteseniz de bu fırsatı göremeyeceksiniz, duyamayacaksınız. Niye? Çünkü biz güncelleyeceğiz. Fiyatlar zamlanıyor. Nereye götüreceğim sizleri? İstanbul'un hemen yanı başı, Silivri'nin yanı başı, Çorlu Ergene İğneler. Burası mahallenin hemen başında tam 400 metrekare. Tam 400 metrekare yatırım için alacağınız arazimiz. Neresi? İmar çizgisine bu kadar yakın mahallenin hemen başı. Asfalt yol hemen yanımızda. Ulaşımı, minibüsü, otobüsü vızır vızır hareket ediyor. Karşımızda sanayi, fabrikalar, iş imkanları ve ileride ciddi anlamda para kazanma potansiyeli, kazanç kapısı. Doğduğumuz değil doyduğumuz yer diyoruz değil mi? Etrafınızda görmediniz mi hiç? Biz batıya doğru Çorlu'ya taşındık. Bu taraflara gidiyoruz. Niye? Çünkü sanayi bu bölgelerde, çünkü kazanç bu bölgelerde. Uzatmayacağım. 0212 925 1212 telefon numaramız. 0212 925 1212. Bakın unutmayın. Bazı şeylerin tekrarı yok. Hızlı tren projesi hizmete girdi. Bugün Halkalı'dan bindiğinde 35 dakikada artık buradasın. Uzak diye bir yer yok. İstanbul'dan bir ilçeden bir ilçeye geçer gibi bu kadar yakın bir mesafeden bahsediyoruz artık. Bu kadar ulaşımı kolay olan bir yerden bahsediyoruz. Ve burayı 199 bin lira peşinatla sana veriyorum. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca sabit taksitlerle 20 bin lira 20 bin lira elden taksitle senetle ödüyorsun. Yerlerimiz bizim Radyo 2000 güvencesiyle. Benim pazar günü ücretsiz servisim var. Arkadaşınla, eşinle, kardeşinle, annenle, babanla gel misafirimiz ol. Anneler, babalar, sizlere sesleniyorum. Eşinize deyin ki gel artık bey bu işi bir halledelim. Çoluk çocuk ileride mağdur olmasınlar. Ev sahibi olsunlar. Onlara bir tapu bırakın, bir gelecek garantisi bırakın. Bakın altın, daha dün okudum ya. Altın yatırımcıları şokta. Niye? Zarar mı edeceğiz? Paramız mı eriyor? Dövize yatırım yapanlar. Dünyayı tak, abi toprağı al, ne zarar edersin ne de seni hiçbir zaman üzer. İmalatı yoktur ve yine söylüyorum bu kampanyanın da tekrarı yok. Geriye dönme şansımız yok. Fiyatlar güncellenecek, fiyatlar zamlanacak. Şimdi tam 400 metrekare yer alıyorsun, 199 bin lira peşinatla. Önce tapunu alıyorsun, sonra peşinatını ödüyorsun. Bakın iyi dinleyin. Önce tapunu al, sonra peşinatını öde. Banka, faiz, kredi, kefil yok. 0212 925 1212. Evet, ne yapacaksınız? Arayacaksınız, diyeceksiniz ki biz burayı gelip görmek istiyoruz. Biz burayı gelip görmek istiyoruz. Gördükten sonra karar vereceksiniz. Şu anda size alın diye değil, görün, orayı bir inceleyin. Komşularınızı bir ziyaret edin, ondan sonra kararı verin. Fiyat değişecek, zam gelecek. ve burası yatırım için kupon bir yer. Şimdi ben de şarkı arasında telefonlarda randevu alacağım. Bu pazar son haftamız olacak. Çünkü son haftaya kalanlar ya istedikleri yere alamıyorlar ya da bir şeyler vesile oluyor gelemiyorlar. Ertelemeyin. Fırsat ertelenmez. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Arkadaşlara deyin ki ben pazar günü şu kadar kişi gelip görmek istiyorum. Görün, orada karar verin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tam 400 metrekare radyo 2000 güvencesiyle. 925-12-12

Aşk acısı çekeni, sevdiğini özleyeni, asker yolu bekleyeni, vatan hasreti çekene, tek ilaç. 90.6 Radyo 2000.